Ta yeskerin de kaliver taxtınlar da kor Resalis gala kirli doğu da köşede çoğuz